0: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱，然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
1: 好 ，OK 了。
0: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二天再回来。
2: 你要洗碗了，其实你要洗碗了。还
3: 是光着吧，光
2: 着吧，光着你的那个吧。
1: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
4: 凉了呀。
3: 嗯。我跟你说，我叫小诺儿。
1: 那个单词是干什
3: 么？单词是对面
2: 娘子。
3: Evet, kekken de masa çıkıyor. Biz de ağzından çıkmayı da bilmiyoruz.
1: Olan mı? Bilmiyorum ya.
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksak ayran. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben
5: ayran. Özünü özüye yapmamak sayısın. Ha. Topçu balı hep gidip bir görüşe, biz iş bütü hep. Esad meydanımızdan teşvikatı oldu dedin yine. Maksat payda da pişemez. Özünü özüye yapmamalısa, zeyn dağıtmasak.
1: Zeyn dağıtmasak.
5: Özgür özüye yapmamalısa, buldu.
6: 就你这个小鸽子，你爬上去了，根本没有人。
7: 人吧吗？你房间进来的
8: 没有人？
7: 没有的。教练开着跑车来了。
1: 吃饭，也吃饭，也吃饭。晚
9: 上。慢点点。
10: 养娃子直播。
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
5: 来。
1: Hazırca buludu. Menonçı olsa tüm yaşılab şaraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hemen yaşılab kılıç hem de arzuyumuz var. Niye
2: ben şimdi ya teacher?
11: Yine boşan. Çoğun ve şansı ile yandı.
2: Teacher hın kuu ma?
11: Bu kuu.
2: Şimdi?
5: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktlarımızda yakış adamlarının hem de sevilik aldıp ötken vaktlarımızda ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktlarımızda. Net skut işte de pek ayacalık duygu gibi olmuş. Genç çoğulillik sebirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklerim ben aşka tutku olabiliriz.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。

0: Ya bu top jumlaq nese uttirish degan bo'lib turdi. Ussaq, uttusaq hammasimiz qayg'udimmi, xushallikdimmi teng barman bo'lamiz.
1: Ha, qavdan ba yuzimizdagi taqdirni yuzimiz belgilaydigan vaqtda fursatni chim tutmasa qolmaydi. Kallanmışlar.
2: Kiler kadın bağırıyor, kutmaymış bunlar. Kilerleyemiz ben kutmayayım ya. Yani. Ters geldi. Çım oynar. La ben kutmayız. Sen kutsa ya kutmayı etmeyi etmeyi etmeyi etmeyi etmeyi etmeyi etmeyi. Çım oynayırlar bir tane bizden oldu bu.
1: Kıvır bu lan.
3: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
4: 新疆
5: 加油！
4: 开始
5: 加油！
4: 元复活
5: 加油！加油！加油！
6: 哦，快点，快
7: 点！Back back， 踢不到不投嘛，奥德姆那球踢不到个。Fırsat bombadı, lakin ayağım bekbelen geldi. Hem teptim, hem mağatım bu nevet mağat ettim de.
3: Rahman 抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
4: 太感动了！天降大雪，万不放。
3: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。